Dani programa dönsekumun giden yaran maço tinga ha. Kna da absans fomer esi aç program ko kna sona gıda mangin. Dik tık sa zaman asoni dinthana çan kubran ko kna sona gıda mangin mutila.